0: Kırahı bayık halak.
1: Kırahı bayık halak.
0: Kırla hete komaktak.
1: Kırla hete komaktak.
0: Kılla garı ne beber.
1: Kılla garı ne beber.

Kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırıcara hem belbete, kırı

ama eri manda zambangne leve kata se bora bora manda zambangne ora zambangne mintulia yedo ataru marayeta bona bayeta buona bayeta yesanzi eleku.